Yanından batırttım Azak. Sebiçna bir görev. Skriven samat sebe. Tahaya i posvod. Ne znam kamo idem.